Havalar sürün gözüm, sürüyordu canımı. O dayan every night, my Hawaii, shake the night. Because my dynamite can't come out of me. But if old Diner ever wants to join us,